0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Dağlar dağlar, kurban olayım. Yol ver geçeyim. Sevdiğimi son bir olsun, yakından göreyim. Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhabalar değerli türkü ve şarkı dostları. Yepyeni güzel bir konserle huzurunuzdayız. Teknik ekipte genç müzisyen arkadaşımız Alexander Kirif, mikrofonlar başında ben Şevkiye Çakır. Çok güzel türküler, çok güzel şarkılarla huzurunuzda olacağız. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz dağlar. Halk dilinde biz dağ demeyiz, Balkan deriz. Neden acaba bunu sizler de, bu konuda sizler de görüşünüzü paylaşabilirsiniz. Ama bugün arşivimizde olan ve dağların güzelliğini, dağları anlatan türkü ve şarkıları sizler için seçtik. Ve gelenek üzere sevgili dinleyiciler, programımıza, konserimize ismini veren şarkıyla başlıyoruz. Sevgili Barış Manço'yu sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyoruz ve dağlar dağlar diyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Barış Manço'yu Dağlar Dağlar şarkısıyla sevdik. Ardından Sarı Çizmeli Mehmet Ağa geldi ve daha sonra da Arkadaşım Eşek. Ve birbirinden güzel şarkıları ardında bıraktığı Barış Manço bizim için. Bugün özellikle onun şarkısıyla programımıza başlamayı uygun buldum. Çünkü bu şarkıyı hepimiz seviyoruz, biliyoruz. Ama dağlarda bulunan, dağların en güzel yerlerinde yaşayan tabii ki Rodoplulardır sevgili dinleyiciler. Bunu her programımızda belirtiyoruz, anlatıyoruz ve bu programda onlara öncelik veriyoruz. Şimdi dağların güzelliğini anlatan Ardino Rodopska Iskra Kültür Evi folklor grubu söyleyecek. Yüksel İsmail solist olacak. Oy dağlar diyecek.

ve dağlarımızı aşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Birbirinden güzel türküler ve şarkılar seçtik bugünkü program için. Ben şimdi Şu Dağlardan Gece Geçtim türküsü.

türküsünü de seçtim ama her zaman olduğu gibi sevgili Vasfiye Şaban'ın sesinden değil de Muammer Ketencoğlu ve Balkan Yolcusu grubunun seslendirdiği bu türküyü şimdi dikkatinize sunuyoruz. Şu dağlardan gece geçtim desinler.

Aslında sevgili dinleyiciler, Barış Manço'nun sözlerini doğru bir şekilde okumam gerekiyorsa, dağlar dağlar kurban olam, yol ver geçem, sevdiğimi son bir olsun, yakından görem demiş sevgili Barış Manço. Bugün dağlarımızı anlatıyoruz. Herkesin güvendiği bir dağ vardır. Yeter ki o dağlara kar yağmasın, değil mi sevgili dinleyiciler? Peki bir sonraki türküyü kim söyleyecek acaba, merak ediyor musunuz? Tabii ki hala Rodoplardayız. Hala Rodoplardan söz ve saz sanatçılarımızı dinletiyoruz. Ve en güzellerinden bir tanesi de Cemil Şaban'ın sesi. Desin ki Cemil Şaban, şu dağların başına.

Evet, biraz önce şu dağlardan gece geçtim dedi akordeon ustası Muammer Ketencoğlu ve Balkan grubuyla birlikte seslendirdi. Peki bu türkünün orijinalini de dinlemeye dinletmeye ne dersiniz? Gelin şimdi Deli Orman'ın en ünlü ses sanatçılarından biri ünvanını kazanan Vasfiye Şaban'ın sesinden de bu türküyü dinleyelim. Şu dağlardan gece geçtim.

Genelde sevgili dinleyiciler, Rumeli türkülerinde ve özellikle Bulgaristan Türklerinin folklorunda dağlar hep dumanlı, hep karlıdır. Belki kederimizi onlarla paylaştığımız için olacak. Ve ne yazık ki türkülerin birçoğu hep böyle kederli ve sizin de bildiğiniz üzere yavaş olur. Sırada şimdi bir Trakya türkümüz var ve aynı benim söz ettiğim başlığı taşıyor. Duman da bastı dağlara.

Ve Trakya türküleriyle devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir de sevdiğimiz kişiyi dağlara gönderiyoruz. Arzum dağlara gezersin desin Trakya türküsünde.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Rodop Dağları Bre Pakizem türküsünü Şükriye Tutkun'un sesinden sevdik ve devamlı böyle dinlemeye doyamadık sevgili dinleyiciler. Ama Rodop Dağları Bre Pakizem türküsünü bu kez başka bir gruptan dinliyoruz. Silistreli Ruino folklor grubu seslendiriyor ve bizi Rodop Dağları'na götürüyor.

Ruino köyüne gidip de Pravda köyüne uğramadan olmaz. Biliyorsunuz Pravda'nın da çok güzel bir folklor grubu var. Onlardan da bir türkü seçtik bugün arkadaşım Alexander Kirif'le birlikte. Aman dağlar, yol verin desinler.

Kırcalı Tiyatrosu'nun genç oyuncularından, genç umutlarından biri olan Yakup Bahar'dan da bir türkümüz var bu konserimizde. Kaldım Duman İçi Dağlarda. Sevgili dinleyiciler, Rodoplardan Sesler albümü aslında bundan 10 yıl önce yitirdiğimiz çok değerli besteci Boris Karadimçev'in sayesinde gerçek oldu. Ve kendisini buradan sevgiyle, saygıyla anıyoruz ki Bulgaristan müziğinde, özellikle çocuk şarkıcılığında, çocuk müziğinde son derece önemli eserlere imza atmıştı Boris Karadimçev. Bir dönemler Kırcalı Tiyatrosu'nda da çalıştı ve o dönemlerde Rodoplardan Sesler CD'si de yayınlandı. Ve gerek eski gerek yeni oyunculardan, yeni ses sanatçılardan da türküler içeriyor bu albüm. Şimdi Yakup Bahar söylesin. Kaldım Duman İçi Dağlarda.

Ninni genç söz ustalarından Yakup Bahar ve Selime Aziz de bir türkü söylemiş ve bizler de konserimize dahil ettik. Hey dağlarsız dağlar, iki gözüm kan ağlar desin Selime Aziz.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Dağlara adadığımız konserimizin sonunda bir de Kadriye Latifova'dan da bir türkü seçmiştik sevgili dinleyiciler. Dağları anlatan bir türkünün ardından tabii ki Rodop Dağları Engindir türküsünü dinletmeden de olmaz. Gelin hep beraber dinleyelim şimdi.

Arkadaşım Alexander Kiref'e teşekkür ediyorum. Türküleri teker teker aradı ve böylece bizler de programımızda dinletmeyi başardık. Mikrofon başında ben Şevki Çakır. Güzel bir gün, güzel yarınlar diliyorum. Hoşça kalın.

Dağlar dağlar, kurban olayım. Yol ver geçeyim, sevdiğimi son bir olsun, yakından göreyim başlığını verdiğimiz konserimiz burada son buluyor sevgili dinleyiciler. Gerek ülkemizde gerek Türkiye'den ses sanatçılarının dağlar üzerine söyledikleri türkü ve şarkıları dinlettik. Zannedersem güzel de bir konser ortaya çıktı. Ben buradan genç müzisyen

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Bulgaristan Radyosu'nun 8 Temmuz canlı yayınından merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Canlı yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Bedri Halis Aile Saati programını sunacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Bulgaristan merkezli Endurosat şirketinin uzay merkezini ziyaret etti. Başbakan Rumen Radev, Bulgaristan küresel zorluklar karşısında NATO'nun birliğine bel bağlıyor açıklamasında bulundu. Profesör Doktor Eliza Stefanova, Sofya Üniversitesi'nin yeni rektörü ve bu görevi üstlenen ilk kadın oldu. Hava durumuna gelince, yarın ülke genelinde güneşli hava seyredecek, Doğu ve Karadeniz bölgesinde yağmur yağacak. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Bulgaristan merkezli Endurosat şirketinin uzay merkezini ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı basın merkezi tarafından bildirildiği üzere Cumhurbaşkanı Yotova, Bulgar şirketi tarafından geliştirilen ve üretilen 10 uydunun Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri üssünden fırlatılışını izledi. Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov da uzay merkezini ziyaret etti. Raiço Raiçev Cumhurbaşkanı'na Doğu Avrupa'nın en büyük uzay merkezinin geliştirme ve üretim faaliyetlerini tanıttı. Yurt dışında da ofisleri bulunan ancak ana geliştirme merkezinin tam üretim ve sertifikasyon işlemleri tüm şirket ekosisteminin kurulduğu Sofya'da gerçekleştirilen Endurosat şirketi küresel uzay endüstrisindeki önde gelen kuruluşlarla çalışmakta olup 5 tona kadar olan uydularla yörüngüde 100'den fazla başarılı görev gerçekleştirdi. Betya'nın aktardığı üzere Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi öncesi açıklamada bulunan Başbakan Rumen Radev, Bulgaristan sosyal harcamaları etkilemeden imkanları dahilinde Ukrayna'ya mali destek sağlayacaktır ki önceki yönetimlerin bize miras bıraktığı büyük bütçe açığını da dikkate almalıyız dedi. Grönland konusuna değinen Radev, yerel halkın kendi kaderini tayin hakkını güvence altına alacak bir çözüm bulunması gerektiğini vurgularken, Grönland şu anda topraklarında askeri teçhizat ve yeteneklerin konuşlandırılması için fırsat sunuyor. Dolayısıyla bu süreç kolaylıkla genişletilebilir ifadelerini kullandı. Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların arka planında Bulgaristan'ın ulusal savunma kapasitesini güçlendirdiğini ve ittifak için kritik ve stratejik öneme sahip Karadeniz bölgesinde istikrarın önemli bir faktörü haline geldiğini belirten Başbakan Radev, küresel güvenliğin karşı karşıya olduğu zorlukların ittifakın birlik içinde kalmasını gerektirdiğini vurguladı. Sofya Svetiklimet Ohrisk Üniversitesi Genel Kurulu Profesör Doktor Eliza Stefanova'yı Alma Mater'in yeni rektörü olarak seçti. Profesör Doktor Georgi Rajnovski ile yarışan Profesör Doktor Stefanova ikinci turu kazandı. Matematik ve Bilişim Fakültesi öğretim görevlisi olan Profesör Stefanova, en eski üniversite olan Svetiklimet Ohrisk Üniversitesi'nin ilk kadın rektör olarak tarihe geçti ve bu görevi Kasım 2027'ye kadar yürütecek. Olağanüstü rektör seçimi önceki rektör Profesör Doktor Georgi Volchev'in Eğitim ve Bilim Bakanı seçilmesinin ardından gerçekleşti. Benere Kırcalı muhabiri Vale Apostolova'nın aktardığı üzere Kirkuğu bölgesindeki tütün üreticileri bu yıl daha yüksek alım fiyatı beklentisi içerisindedirler. Üreticiler kuru tütünün kilogram başına fiyatın 7 avrodan fazla olmasında ısrar ediyorlar ki bu da geçen seneye nazaran daha yüksek bir fiyat anlamına geliyor. Kıran Köyü muhtarı Mustafa Hüseyin'e göre artan maliyetler aynı zamanda daha yüksek ücretler gerektiriyor.
3: Цената ако се увеличи малко, то при мен има и доста млади хора, които работят тютюн. Надявам се, ще продължат да се увеличат лекарите, които се ядат. Задължително трябва да има държавна помощ.
2: Fiyat biraz artarsa bizim bölgemizde tütün işleyen oldukça fazla genç var. Umarım ektikleri alanları artırmaya devam ederler. Devlet desteği şart. Şirketlerin teklif ettiği bu fiyatlar son derece yetersizdir. Bunun yıllık olarak ödenmesi en iyisi olurdu. Örneğin bu yıl şu kadar kilo veren kişilere 10 yıl öncesi için değil de bu yıl için ödeme yapılsın dedi Kıranköy muhtarı Mustafa Hüseyin. Kirkuğu bölgesinde şark tütünü hasadı sürüyor. Tütün yetiştiricilerine göre şimdilik tütün kalitesi çok iyi. Değerli dinleyiciler, yine Benere Kırcalı muhabiri Vale Apostolova'nın bildirdiği üzere Kırcalı ilinin birkaç belediyesinde 2026 Yüzme Yaz Okulu girişimi start aldı. Her yıl düzenlenen ve 1. sınıftan 5. sınıfa kadar olan çocukları kapsayan etkinlik tamamen ücretsiz olurken kaynaklar belediye programı tarafından sağlanmaktadır. 2026 Yüzme Yaz Okulu'nun amacının çocukların temel becerilerini edinmelerini sağlamak olduğunu öne süren Mumçılgırat Belediyesi Sekreteri Mehmet Mehmet şunları paylaştı.
4: Интересът ми е голям. Мога да кажа, че до момента са записани над 30 деца. През миналите години достигали сме до 120-130 деца, така че всяко...
2: İlgi çok büyük dedi Mehmet Mehmet ve sözlerine şöyle devam etti. Şu ana kadar 30'dan fazla çocuğun başvuruda bulunduğunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıllarda bu sayı 120-130 çocuğa ulaştı. Bu nedenle güvenli bir ortamda yüzme becerileri edinmek ve arkadaş edinmek isteyen 6 ile 12 yaş arası tüm çocukları bekliyoruz dedi. Krumovgrad Belediyesi de çocuklar için ücretsiz 2026 Yüzme Yaz Okulu düzenlemektedir ve burada da ilgi son derece büyüktür. Yunanistan yolunda uzun araç kuyruğu, trafik yoğunluğu, Kırcalı sakinleri ve Makaza sınır kapısından geçen bir

binlerce turist için ciddi sorunlar yaratmaya devam ediyor. Trafik sorununu hafifletmenin olası bir çözümün, toplu taşıma akışını şehir dışına yönlendirecek bir çevre yolunun inşa edilmesinin olduğunu öne süren Kırcalı Valisi Biser Nikolov'a göre bu bölge için en önemli altyapı görevidir. Çünkü şu anda Yunanistan'a giden araçların büyük bir kısmı şehrin merkez caddelerinden geçmektedir. Nova TV'ye konuşan Nikolov, tahmini verilere göre her gün on binlerce araç Makaza'dan geçiyor. 2024 yılında dronlar ve trafik sayımları kullanarak yapılan son araştırmaya göre şehirden her gün 30 binden fazla araç geçtiğini gösterdi dedi. Nikolov, Ruse Makaza yönündeki gelecekte inşa edilecek otoyolunun imtiyaz yoluyla hayata geçirilmesi olasılığının görüşüldüğünü de doğruladı. Ön bilgilere göre projeye yatırımcılar tarafından ilgi var ve teknik tasarım devlet tarafından mı yapılacağı yoksa olası imtiyaz sahibinin yükümlülüklerinden bir parçası mı olacağı henüz analiz ediliyor. Benere Kırcalı Radyosu'nu bildirdiği üzere Vali Biser Nikolov, gelecekteki Ruse Makaza otoyolunun uygulanmasının ilk aşaması olarak trafiğin Kırcalı'nın dışına çıkarılması, yani çevre yolu, bypass inşası ve Studenkladenets barajı üzerinden yeni bir köprü inşa edilmesi planlanmaktadır. Bu, valiliğin devlete yönelik başlıca taleplerinden biri olacaktır ifadelerini kullandı. Nikolov, Makaza sınır geçişindeki trafik sıkışıklığının devam etmesi

0: gelmesinin nedeninin sınır rejimi değil de Yunanistan topraklarındaki araç dezenfeksiyon tesisinin olduğunu ifade etti. Hava durumu. Perşembe günü en düşük hava sıcaklığı 15 ila 20, Sofya'da 16 derece olacak. Öğlene kadar güneydoğu bölgelerde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Batı ve kuzey Bulgaristan'da güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra bulutlar artacak ve güney ile doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü yağmur yağacak. Dolu yağışı ihtimali de var. En yüksek hava sıcaklığı 26 ila 31, yarın başkentte yaklaşık 26 derece olacak. Karadeniz bölgesinde bulutlu hava seyredecek, kısa süreli gök gürültülü yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 25 ila 27, deniz suyu sıcaklığı 24 ila 25 derece olacak. Dağlarda öğlene kadar güneşli, öğleden sonra bulutlu hava hakim olacak ve Güney Bulgaristan'ın zirvelerinde yer yer kısa süreli gök gürültülü yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 19, 2000 metrelerde 11 derece olacak. Cuma günü ülke genelinde güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra bulutlanma artacak ancak yağış olmayacak. Hava sıcaklığı 26 ile 31 derece arasında seyredecek. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Canlı yayınımız devam ediyor.
1: Aile Saati.
2: Hepimizin saati.
3: Ailenizin saati.
4: Aile Saati programıyla canlı yayınımız devam ediyor. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, teknik yapımda ses yönetmeni genç arkadaşımız Alexander Kirev ve editör koltuğunda yerini alan sevgili Şevket Çakır ile saat 14'e kadar size eşlik etmek üzere hazırız. Eğer sizler de hazırsanız hemen başlayalım. Aile Saati'nde bugün özellikle tatilcileri yakından ilgilendiren ve aslında sadece onları değil, her birimizin bilmesinde fayda olan plaj güvenliği uyarılarına yer vereceğiz. Suya yakın bulunan herkesin uyması gereken esas kuralları can kurtaranlar hatırlattı. Konuyla ilgili tüm röportajımızı ilk müziğimizden hemen sonra sizlerle paylaşıyor olacağız. Bizimle kalın.

Değerli dinleyiciler, suda kurtarma uzmanı olup uzun yıllardır su ortamında güvenlik alanında çalışan ve Life Saving Bulgaria temsilcisi olan Vasil Zagorchev, BNR Hristo Botev programına konuşurken suya yakın bulunan herkesin uyması gereken esas kuralları hatırlattı.

0: Курнан пляж ве хавузлери тежих единес.
1: Посещаваме винаги охранявани плажове и плавни басейни.
0: İnsanlara tavsiyemiz her şeyden önce korunan plaj ve havuzları ziyaret etmeleridir, diyen uzman şöyle devam etti. Nedeni basit olmakla birlikte hayati önem taşıyor. Can kurtaranların varlığı ve sağlık hizmetinin verilmesi korunan yerlerdeki güvenlik seviyesini önemli ölçüde artırıyor. Korunmayan alanlarda son derece dikkatli olun. Zagorçev özellikle korunmayan yerlerde suya girmeyi göze alanlara çağrıda bulundu. Yalnız gitmeyin ve yanınızda mutlaka telefon bulundurun. Olay olursa eğer hemen 112 acil telefon hattını arayın. Bu ortamda profesyonel yardımın olmaması feci sonuçlara yol açabilir.

dedi. Sağlık durumu farkındalığı önemli. Suya girenlerin sağlık durumunun önemine dikkat çeken Zagorçev, küçük çocuklara kendilerini nasıl hissettiklerini takip etmeleri ve kötü hissettiklerinde bunu paylaşmaları öğretilmeli dedi ve şunu ekledi. Yetişkinler ve özellikle de kronik hastalığı bulunanlar plaja sabahın erken saatlerinde gitmeli, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmamalı ve en azından şapka takmalıdır diyen can kurtaran, istatistik verilerine göre suda yaşanan olayların büyük bir bölümünün enfarktüs ve inme sebebiyle meydana geldiğini vurguladı. Çocukları bir an olsun gözden kaçırmayın. Yetişkinlere seslenen uzman, çocukları bir dakika olsun gözetimsiz bırakmayın dedi ve feci kazaların birçoğunun devamlı gözetim gibi basit bir kuralın uygulanması yoluyla önlenebileceğinin altını çizdi ve önemli bir noktaya dikkat çekti. Refakatçi ya da ebeveyn 5 yaş gibi küçük yaşta olan çocuğa bir el mesafede durmalı. Çocuğu uzaktan izlememeli. Daha büyük çocuklara da gereklilik durumunda yardım edebileceğimiz mesafede olmalıyız. Sonuçta can kurtaran ebeveyn veya refakatçinin yerine geçmiyor. İstatistik verilerine göre son 4 yılda Bulgaristan'da yıllık 100 kadar boğulma olayının kayıtlara geçtiğini belirten Zagorçev, son 1 yılda yarısı kadarının deniz plajlarında, yani çoğunlukla can kurtaranların bulunduğu yerlerde meydana geldiğine dikkat çekerek bunun güvenlik gerekliliklerinin hiçe sayıldığı anlamına geldiğini söyledi. Gereksiz yere kahramanlık yapmayın. Kurtarma uzmanı gereksiz hazırlığı bulunmadan boğulmakta olanları kurtarmaya atılan kişilere uyarıda bulunarak, can kurtaran eğitimi almış değilseniz hayatınızı riske atmadan yardım arayın sözlerini kullandı. Boğulmakta olan ipe sarılır sözü boşuna söylenmiş değildir. Stres altında olan kişinin gücü kat be kat arttığı için boğulmakta olan kendini kurtarmaya çalışanı da boğabilir. Bu durumda en yakın can kurtaran kulesinden yardım istenmeli. Korunmayan bir plaj ise 112 acil telefon hattı aranarak olay mümkün olduğunca somut şekilde anlatılmalıdır diyen uzman, yine de bir şekilde yardım etmek isterseniz yardım gelinceye kadar zaman kazanmak adına 5 litrelik su şişesi veya bidon gibi suda yüzen bir nesnenin su üstünde kalabilmesi için kişiye uzatılmasında fayda olduğunu belirtti.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımızın sonuna kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı hemen hatırlatıyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Her iki hattımız da sizler için artık açık.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Aile saatimiz sizden gelen mektuplar, mesajlar ve telefonlarla böyle süslediğimiz bölümle devam ediyor ve hemen bu bölüme güzel mi güzel bir mektupla başlamak istiyorum. Hemen mektubu açtık ve okuyorum. Selam Sayın Sofya Radyosu. Ben Kırcali'nin İvanti Köyü Muhtarı Sevcan Emin. 3 dönemdir muhtarlık yapmaktayım. Aynı zamanda da Mevlid-i Şerif okuyorum. Allah kabul eylesin. Herkese dua ediyorum. Küçüklüğümden beri Sofya Radyosu'nu dinlemekteyim ve çok beğeniyorum. Sizlerden bir ricam olacak. Temmuz'un 8'inde çok değerli, kıymetli, biricik annem Feride 70 yaşını dolduruyor. Annem Feride'yi 50 erkeğe değişmem. Çok merhametli benim canım annem. Sağlık, mutluluk, huzur dolu nice bizli yıllar dilerim. Allah'ın başımızdan eksik etmesin inşallah. Babam dünyadan göç edeli 22 yıl oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennetin bahçelerinde olsun. Amin diyoruz. Elif İsmailova'dan Suyu Koydum Leğene türküsünü çalarsanız bütün dünya annemin olacak. Akşam yayınınızda okursanız sevinirim. Biz 4 kardeşiz. Ablam Sema, abim Samet Fransa'da iş vermekte, yani işveren. Kız kardeşim Selime, kızım 21 yaşında. Naime Kırcali'de öğretmen okulunda okuyor. Aynı zamanda da Zlatarsko Atelier Genç Büro'da çalışıyor. Okulunda ve işinde Rabbim zihin açıklığı versin. Amin. Oğlum Eren 18 yaşında liseyi bitirdi. Eşim Ervin de şoför gibi çalışıyor belediyede. Allah hayırlısıyla çalışmak nasip etsin. Fransa'da oturan çok sevdiğim yeğenim Yusuf, o da işveren. Rabbim bol bereketli kazançlar nasip etsin. Dua oğulları Eral ve Erim'i de selamlıyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Sayın Sofya Radyosu diye çok güzel bir el yazısıyla böyle mavi ve kırmızıyla yazmış güzel mektubunu. Teşekkür ediyoruz. Bir de zarfın içinde Kırcali'nin güzelliklerini gösteren bir de kartpostal göndermiş. Sevgilerim ve saygılarımla İvanti Muhtarı Sevcan Emin. Teşekkür ediyoruz. İstediğiniz türküyü hazırladık ve tabii ki annenizi selamlayacağız. Feride Hanım'a biz de sağlık diliyoruz. Hem ona hem size, bütün aileniz sağlık diledik. Bir dinleyicimiz var. Aldık hemen. İyi günler. Alo.
2: Merhabalar.
0: İyi günler.
2: Sofya Radyo sunucuları. Ben Sümen Ovalar Gölü'nden Mustafa Bey.
0: Nasılsınız Mustafa Bey?
2: İyiyiz efendim. Sıcaklarda geçirmeye çalışıyoruz.
0: Evet.
2: Bugün ben torunumun, küçük torunumun yani rahmetli oğlumun, küçük çocuğunun doğum gününü kutlamak istiyorum.
0: Evet.
2: Haydi. Kendine sağlık, mutluluk ve güzel günler dileriz. Aynı şekilde bana katılanlar, ağabeyi Fransa'da çalışmakta olan Sevcan, anası Fatme, anneannesi Emine, halaları Hayriye, Emine, Fatme, ben, dedesi Mustafa Ahmet. Şimdi bir daha var. Olabilirse. Varsa.
0: Tabii, sadece bir de torununuzun da ismini söyleyin. Doğum günü olan.
2: Serhan Reygan Mustafa.
0: Tamam, evet. Devam edin lütfen.
2: Yarın bir gün Zırnavut'a oturan torunum Mutlullah'ın doğum günü var. Sıradaki türküyle onu kutlayanlar ve selamlayanlar, anası Hayriye, babası Fikri, ablası Kadriye, eniştesi Cezer, yeğenleri Sevgi, Sevgi ve teyzeleri Emine, Fatme, ben, dedesi Mustafa. Saygılar ve uzun uzun ömürler dileriz kendilerine.
0: Amin. Biz de aynı dilekleri böyle size diliyoruz Mustafa Bey. Sağlık tabii ki en önemlisi. Ve hemen ilk türkümüzü dinletiyoruz. Bu türkümüz az önce mektupta Kırcalı'ya bağlı İvantiköy muhtarı Sevcan Emin'in mektubunda belirtildiği üzere özellikle Feride Hanım için gelecek. Mustafa Bey'in selamladıkları için ve şu anda bizi dinleyen herkes için Elif İsmail söylüyor. Suyu koydum leğene.

0: Ve şimdi elimde başka bir mektup daha var ve yine inanılmaz güzel bir el yazısı var. Teşekkür ediyoruz ayırdığınız zaman için yazdığınız bu mektuplar bizi inanın çok mutlu ediyor. Bu mektubumuzu kim nereden yazmış hemen öğrenelim. Merhabalar Sayın Sofya Radyosu ekibine. Ben Gülsüm Dobriçeli Tervel ilçesine bağlı Bojan köyünde yaşıyorum. Köyün muhtarlığında çalışıyorum. Ayın 7'sinde yani 7 Temmuz'da eşim Günay'ın doğum günü var. Bu mektup bize dün geç saatte ulaştığı için ne yazık ki bugün okuyoruz ama olsun yine de okuyoruz ve doğum gününü kutlayacağız Günay Bey'in. Onu sizin aracılığınızla tebrik etmek istiyorum. Doğum günü kutlu olsun, uzun ve sağlıklı ömrü olsun hep birlikte inşallah. Mektubuma devam etmekle selamlamak istediğim sevdiklerim var. Kızım Dilek, biricik oğlum Enes, dünyalar güzeli torunum var Dilem, 1,5 yaşında, damadım Hüseyin, kaynanam Ayşe ve kaynatam Halit, hepsini ve tabii ki başta eşim Günay'ı olmak üzere sıradaki türküyle selamlıyorum. Benim istediklerim bu kadar. Sizlere de hayırlı günler ve hayırlı yayınlar dilerim. Hoşça kalın ve sağlıkla kalın, saygılarım ve sevgilerimle diye yazmış Gülsüm Hanım. Teşekkür ediyoruz. Günay Bey'in doğum gününü, geçmiş doğum gününü bizler de kutluyoruz. Hem ona hem size Gülsüm Hanım. Bütün güzel ailenize sağlık diliyoruz. Birlikte yaşayacağınız bol güzel anılar, biriktireceğiniz uzun ömürler diliyoruz. Sıradaki güzel türkümüzle sizi de selamlıyor olacağız tabii ki. Ancak ondan önce dinleyicimiz var. İyi günler. Alo.
1: Alo, iyi günler Bedriye Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar size diliyorum. Veliki Preslav'ın Mostiç köyünden Nefize Sakır yine size sesleniyor.
0: Hoş geldiniz. Mutlu ettiniz. Buyurun.
1: Çok güzel yayınlar yapıyorsunuz.
0: Eksik olmadan
1: sesliyorum sizi.
0: Sağ olun. Buyurun.
1: Ben bugün, dünkü gün köyümüzün hocası Mehmet hocamızın doğum günü varmış. Onu bugün ben selamlamak istiyorum. Eşi Emine, kendisi Mehmet. İki de kızları var. Ailece onları selamlıyorum. Onlar sağlık, hoşluk, mutluluk, nice nice yılları diliyorum. Bu kadar.
0: Amin.
1: Kız kardeşimi de selamlıyorum. Bir de kuzenim var. Doktor içi okuyor Varna'da. Bu yıl 5. yıl. Onun da geçmiş doğum gününü kutluyorum. Ona da sağlık, hoşluk diliyorum. Onları da selamlıyorum. Annesi, kendisi Serkan ismi.
0: Evet.
1: Anasının adı Nergül. Babasının adı da Necdet. Kız kardeşinin adı da Gecinan. Ailece onları da selamlıyorum. Olabilirse güzel bir türküyle selamlarsanız çok memnun olurum. Size de hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun Nefise Hanım. Çok güzel bir türkümüz var. Eminim sizi çok mutlu edeceğiz. Mehmet Bey'in doğum gününü bizler de kutladık. Allah bütün ettiği duaları kabul eylesin inşallah. Serkan'a da başarılar diliyoruz. Başarıyla okulunu tamamlayacağına da eminiz. Diğer dinleyicimizi hemen aldık. İyi günler. Alo.
2: Ben Kozma'dan arıyorum sizi. Targoşa Sancağı'nın Kozma köyündenim.
0: Evet, isminiz?
2: İsmim Seniha, 85 yaşındayım. İsterim Targoviçte'de işleyen, Targoviçte'de işleyen kızımları selamlama.
0: Tabii, selamlayın. Buyurun Seniha Hanım.
2: Hastanede çalışan Seniha Mehmetova.
0: Evet.
2: Starşa Sestra. Targoviçte, gene Bornusa'da çalışan torunum doktor olarak çalışıyor. Onun kızını selam.

yıllarınız inşallah olsun. Ailenizle birlikte böyle sağlık çalışanlarından oluşan bir aileniz var. Size çok iyi baktıklarına hiçbir şüphem yok. Sağlığımıza da dikkat edelim. Tabii onların uyarılarını da dinleyerek sıradaki türkümüzde Seni Hanım sizi de selamlayacağız. Bir mesaj okuyorum ve hemen ardından o güzel türkümüzü dinleteceğiz. Gülcan Salih bize yazdı. Selam sevgili Sofya Radyosu. Ben Gülcan İsparih Razgrad Sancağı'ndan. 8 Temmuz'da benim iş arkadaşım doğum günü var. İsmi Hacer. Ona önce sağlık, sağlamlık, neşeli, huzurlu bir sene diliyorum. Size de saygılar, sevgiler, işlerinizde kolaylıklar. Olabilirse çemberimde Gül Oya türküsünü istemişler. Tabii ki olabilir. Bizler de Hacer Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Siz yazan elleriniz dert görmesin Gülcan Hanım ve Vasfiye Şaban'ı dinliyoruz şimdi. Çemberimde Gül Oya.

Mesajlarla devam ediyorum. Zutiye Beytula profilinden gelen mesaj. Sayın radyo sunucuları, ben Kubrat Sevarköy'ündenim. Sizin her programınızı dinliyorum. Ben özürlü bir hastayım. Sizden bir ricam var. Beni hastalığımda ziyaret edenleri ve mesaj ile hatırımı soranları selamlıyorum. Gülten Erkin, Nursen, Reyhan, Kerime, Yafes, Abe, Ali ve komşularım, Afiza, Vesile, Emine, Kebiz ablam, aynı zamanda Zavet'ten Sevcan, Cemile, Şengül, Rukiye ve okul arkadaşlarım, Saadet, Emine, Gülsevim'e çok sağlıklı yıllar dilerim bir şarkıyla. Son gelinim Sezel'e de benimle ona sabırlar dileri, size güzel yayınlar diliyor, bize teşekkür ettik. Sıradaki türkümüz sizler için de olacak. Beyti Mustafa yazdı. Selam radyo çalışanları, sizin aracılığınızla selamlamak istiyorum. Fatme Süleyman'ın doğum günü kutlu olsun. Sıradaki türkü ona gelsin. Arkadaşı Sülbiye ve Mehmet ve onlara da gelsin. Hepsi Zavet kasabasından sağlık ve uzun ömür diliyormuş. Kendinize iyi bakın diye yazmışlar Beyti Mustafa profilinden. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Mehmet Davut yazdı. Selam saygıdeğer Ben Eret Türkçe yayın ekibinin güzel sunucuları. Sizlere en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağlıklar ve esenlikler diliyorum. Bu mesajımla, sizlerin aracılığınızla herkesler gibi ben de bir doğum günü kutlamak istiyorum. Sevgili torunum bu

senin doğum günü vesilesiyle ona ömür boyu sağlık, mutluluklar ve başarılar diliyorum. Gönderdiğim fotoğrafta doğum günü olan Buse, en küçük torunum Zeynep ve mutlu dedeleri ben. İyi yayınlar. Cebel'den sımsıcak selamlar. Mehmet Davut, 4 Ses 5 Saz grubu üyesi. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel fotoğraf. Allah böyle torunlarınızla size daha uzun, sağlıklı yıllar diliyoruz Mehmet Bey. Bu senin doğum gününü kutladık. O güzel gülümsemeleri böyle içimizi ısıttı. Güzel bir türküyle sizleri selamlıyoruz. Çayırda buldum seni diyor 4 Ses 5 Saz topluluğu.

0: Ve bu güzel türkümüzü dinlerken bizi Kırzeli'den Kadriye Koç aradı ve ABD'den Los Angeles'ten akrabaları gelmiş. Sibile ve Emin Güneş ailesini buradan selamlıyoruz, hoş geldiniz diyoruz ve sıradaki türkümüz sizler için gelecek. Özellikle hemen birkaç daha mesajımız var, onları tamamlamaya çalışıyorum. Seher Salı yazdı, Sayın Sofya Radyosu sunucuları selamlar saygılar. Benim bugün yazma sebebi, dün 7'sinde gelinimin doğum günü vardı. İsmi Remziye. Onun geçmiş doğum gününü candan gönülden tebrik ederim. Allah'tan sağlık, sağlamlık, uzun ömür, huzur dolu bir hayat versin. İyi ki iki de pırıl pırıl evlatları var. Samir ve Gül'ün eşi Onur ve ben de kayınvalidesi Seher, kayınpederi Salih. Hepimiz ona sağlık, sağlamlık, iyi ki doğdun, iyi ki bizim gelinimizsin. Aynı zamanda bugün 8 Temmuz'da kızımın doğum günü var. Ona da sağlık, sağlamlık, musmutlu bir hayat versin. Allah, iyi ki doğdun, iyi ki varsın canım kızım. Onlar Razgrad Yasanovac köyünden selamlayanlar. Kızı Selnur, oğlu Salim, eşi Seyhan, kayınvalidesi Nurten, ben ninesi Seher, babası Salih. Onları çok seviyoruz, öpüyoruz. Sizlere de kolay gelsin. Sağlıkla, gülümsemeyle kalın diye yazmış Seher Hanım. Teşekkür ediyoruz. Bu güzel aileye kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Nevin Abdullah yazdı. Merhaba Sofya Radyosu çalışanları. Ben İsperih Todorovo köyünden Nevin Abdullah. Bugün İsperih'in Todorovo köyünden Beyhan Agam'ın doğum gününü kutluyoruz ailecek. Doğum günün kutlu olsun Beyhan Aga. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazanç getirsin. Tüm dileklerin gerçekleşsin. Sevdiklerinle birlikte nice güzel, mutlu ve bereketli yıllar geçirmeni dileriz. İyi ki doğdun. Selamlayanlar eşi Tezgül ve Almanya'da çalışan oğlu Çetin. Bu güzel dileklere bizler de amin diyoruz ve bir mesaj daha var, onu hemen okuyorum. Hakan Güner yazdı. Selam, ben Dulovo'nun Vukil köyünden Hakan. Bugün bu yıl için ilk bal çekmeye başladık. Allah bereketini arttırsın. Tüm arıcılara bol kazanç ve çok bal çekebilmelerini diliyorum ve kolay gelsin diyorum. Sıradaki türküyle tüm arıcılara gelsin. Selamlıyor Hakan. Biz de kolay gelsin diyoruz ve dediğiniz gibi bol balınız olsun, şifa olsun diyoruz ve hemen sıradaki türkümüzle sizleri selamlıyoruz. Ahmet Cumalı söylüyor. Rubaların dikilsin de geleyim diyecek ama telefonumuz var. Hemen aldık. İyi günler. Alo.
1: Alo.
0: Buyurun siz.
1: İyi günler.
0: İyi günler. Buyurun siz tanıyalım.
1: Ben varım adam Necdet Ahmet.
0: Nasılsınız Necdet?
1: İyiyim, iyiyim. Sizi dinliyorum. Sizi işittikten sonra daha iyi oldum.
0: Sağ olun, eksik olmayın. Buyurun.
1: Şimdi az evvel Sibir'i iyi bir haber aldım Berlin'den. Böyle sizi dinlerken torunlar selamlıyor da ben de dedim benim torunumu bugün diplomalarını sunmuşlar.
0: Ne güzel.
1: Okul birincisi, ortaokul birincisi müdür.
0: Bravo.
1: Vermiş işte. Ona mutluluğumu sizinle paylaşıp sizin aracılığınızla onları da selamlamak istiyorum. Kızım Behice ve damat Halil İbrahim. Buradaki türküyle onlara bir selam. Selam.
0: Tabii ki Necdet Bey, okul birincisinin ismini alalım. Kaçıncı sınıfı tamamladı?
1: Ahmet. Berlin'de onlar 6. sınıfta.
0: Evet.
1: Ortaokul bitiriyorlar. Ondan sonra gimnazyayı kazandı işte bir yerde.
0: Bravo.
1: Ahmet. Medvedev anaları, dedeleri işte oradan.
0: Evet. Çok mutlu olduk.
1: Bu mutluluğu sizinle de paylaşmak istedim. Size de son zamanda bir bravo diyorum. Eski sanatçıların eski türküleri arşivde olanlar, ben devamlı sesliyorum, dinliyorum. Hani onun için de çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun.
1: Saygılarım.
0: Teşekkür ettik. Selamlar, sevgiler, saygılar bizden de Necdet Bey. Böyle oluyor işte, mutluluklarınızı, böyle mutluluklarımızı hep paylaşalım. Çünkü mutluluklar paylaştıkça çoğalır, değil mi? O yüzden hadi şimdi güzel türkümüzü sizler için dinletelim. Ahmet'e okulunda ayrıca başarılar diliyoruz. Biz de gurur duyduk. Ahmet Cumalı söylüyor. Rubaların dikilsin de geleyim diyor.

sanırım son mesajımız olacak. Seviye İsova yazdı. İyi günler, ben Omurtak Padarino köyünden Seviye ve Panayot Hitovo köyünden canım kardeşim Sedat'ın doğum günü var. Doğum günün kutlu olsun. Allah sana uzun ömürler versin. Kısmet etsin, seni çok seviyoruz. Anam Fatme, biz 3 ablayız. Refiye, Hatice, Seviye, birlikte sağlık, hoşluk diliyoruz. Ayın 8'inde selamlarsanız çok memnun kalırız. Size de teşekkür ederim. Yayınlarda başarılar dilerim. Çok kolay gelsin demişler. Sedat Bey'in doğum gününü bizler de kutladık. Tüm aileye sağlık, güzel günler diliyoruz ve son türkümüzü sizin için dinletiyoruz. Cemil Şaban söyleyecek, kahveyi pişirir yeni Mehmet Ağa diyecek ve sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu yayınımızda önce haberleri ardından günün getirdikleri programını sunacağız. Devamlı bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Aile Saati programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Bulgaristan merkezli Endurosat şirketinin uzay merkezini ziyaret etti. Başbakan Rumen Radev, Bulgaristan küresel zorluklar karşısında NATO'nun birliğine bel bağlıyor açıklamasında bulundu. Profesör Doktor Eliza Stefanova, Sofya Üniversitesi'nin yeni rektörü ve bu görevi üstlenen ilk kadın oldu. Hava durumuna gelince, yarın ülke genelinde güneşli hava seyredecek, Doğu ve Karadeniz bölgesinde yağmur yağacak. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Bulgaristan merkezli Endurosat şirketinin uzay merkezini ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı basın merkezi tarafından bildirildiği üzere Cumhurbaşkanı Yotova, Bulgar şirketi tarafından geliştirilen ve üretilen 10 uydunun Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri üssünden fırlatılışını izledi. Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov da uzay merkezini ziyaret etti. Rayço Rayçev Cumhurbaşkanı'na Doğu Avrupa'nın en büyük uzay merkezinin geliştirme ve üretim faaliyetlerini tanıttı.

0: Yurt dışında da ofisleri bulunan ancak ana geliştirme merkezinin tam üretim ve sertifikasyon işlemleri tüm şirket ekosisteminin kurulduğu Sofya'da gerçekleştirilen EndoDuroSat şirketi, küresel uzay endüstrisindeki önde gelen kuruluşlarla çalışmakta olup 5 tona kadar olan uydularla yörüngüde 100'den fazla başarılı görev gerçekleştirdi. Betya'nın aktardığı üzere Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi öncesi açıklamada bulunan Başbakan Rume Radev, Bulgaristan sosyal harcamaları etkilemeden imkanları dahilinde Ukrayna'ya mali destek sağlayacaktır ki önceki yönetimlerin bize miras bıraktığı büyük bütçe açığını da dikkate almalıyız dedi. Grönland konusuna değinen Radev, yerel halkın kendi kaderini, tayin hakkını güvence altına alacak bir çözüm bulunması gerektiğini vurgularken, Grönland şu anda topraklarında askeri teçhizat ve yeteneklerin konuşlandırılması için fırsat sunuyor. Dolayısıyla bu süreç kolaylıkla genişletilebilir ifadelerini kullandı. Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların arka planında Bulgaristan'ın ulusal savunma kapasitesini güçlendirdiğini ve ittifak için kritik ve stratejik öneme sahip Karadeniz bölgesinde istikrarın önemli bir faktörü haline geldiğini belirten Başbakan Radev, küresel güvenliğin karşı karşıya olduğu zorlukların ittifakın birlik içinde kalmasını gerektirdiğini vurguladı. Sofya Svetikli Metohrisk Üniversitesi Genel Kurulu Profesör Doktor Eliza Stefanova'yı Alma Mater'in yeni rektörü olarak seçti. Profesör Doktor Georgi Rajnovski ile yarışan Profesör Doktor Stefanova ikinci turu kazandı. Matematik ve Bilişim Fakültesi öğretim görevlisi olan Profesör Stefanova, en eski üniversite olan Svetikli Metohrisk Üniversitesi'nin ilk kadın rektör olarak tarihe geçti ve bu görevi Kasım 2027'ye kadar yürütecek. Olağanüstü rektör seçimi önceki rektör Profesör Doktor Georgi Volchev'in Eğitim ve Bilim Bakanı seçilmesinin ardından gerçekleşti. Hava durumu. Perşembe günü en düşük hava sıcaklığı 15 ila 20, Sofya'da 16 derece olacak. Öğlene kadar güneydoğu bölgelerde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Batı ve kuzey Bulgaristan'da güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra bulutlar artacak ve güney ile doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü yağmur yağacak. Dolu yağışı ihtimali de var. En yüksek hava sıcaklığı 26 ila 31, yarın başkente yaklaşık 26 derece olacak. Karadeniz bölgesinde bulutlu hava seyredecek, kısa süreli gök gürültülü yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 25 ila 27, deniz suyu sıcaklığı 24 ila 25 derece olacak. Dağlarda öğlene kadar güneşli, öğleden sonra bulutlu hava hakim olacak ve Güney Bulgaristan'ın zirvelerinde yer yer kısa süreli gök gürültülü yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 19, 2000 metrelerde 11 derece olacak. Cuma günü ülke genelinde güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra bulutlanma artacak ancak yağış olmayacak. Hava sıcaklığı 26 ile 31 derece arasında seyredecek. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Değerli dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programına da hoş geldiniz. Teknik yapımda arkadaşımız Veli Galıbov'la birlikte çalışıyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu akşamki günün getirdikleri programında sizleri Kırcalı bölgesine götürüyoruz ve Kırcalı kaynaklı 3 haberimiz var. Kirkuğu bölgesindeki tütün üreticilerinden daha yüksek alım fiyatı beklentisi bu ilk haberimiz olacak. Ardından Kırcalı ilinin birkaç belediyesinde 2026 Yüzme Yaz Okulu başladı diyecek Vali Apostolova Benere Kırcalı muhabiri. Ve bir trafik haberimiz var. Her gün 30 binden fazla araç Yunanistan yönünde Kırcalı üzerinden geçiyor. Bizi dinlemeye devam edin.

BNR Kırcalı muhabiri Vali Apostolova'nın aktardığı üzere Kirkuğu bölgesindeki tütün üreticileri bu yıl daha yüksek alım fiyatı beklentisi içerisindedirler. Üreticiler kuru tütünün kilogram başına fiyatın 7 avrodan fazla olmasında ısrar ediyorlar ki bu da geçen seneye nazaran daha yüksek bir fiyat anlamına geliyor. Kıran Köyü muhtarı Mustafa Hüseyin'e göre artan maliyetler aynı zamanda daha yüksek ücretler gerektiriyor. Fiyat biraz artarsa bizim bölgemizde tütün işleyen oldukça fazla genç var. Umarım ektikleri alanları artırmaya devam ederler. Devlet desteği şart. Şirketlerin teklif ettiği bu fiyatlar son derece yetersizdir. Bunun yıllık olarak ödenmesi en iyisi olurdu. Örneğin bu yıl şu kadar kilo veren kişilere 10 yıl öncesi için değil de bu yıl için ödeme yapılsın dedi Kıranköy'ü muhtarı Mustafa Hüseyin. Kirkuğu bölgesinde şark tütünü hasadı sürüyor. Tütün yetiştiricilerine göre şimdilik tütün kalitesi çok iyi.

0: Değerli dinleyiciler, yine Benere Kırcalı muhabiri Vali Apostolova'nın bildirdiği üzere Kırcalı ilinin birkaç belediyesinde 2026 Yüzme Yaz Okulu girişimi start aldı. Her yıl düzenlenen ve 1. sınıftan 5. sınıfa kadar olan çocukları kapsayan etkinlik tamamen ücretsiz olurken kaynaklar belediye programı tarafından sağlanmaktadır. 2026 Yüzme Yaz Okulu'nun amacının çocukların temel becerilerini edinmelerini sağlamak olduğunu öne süren Mum Çılgırat Belediyesi Sekreteri Mehmet Mehmet şunları paylaştı.
1: Интересът ми е голям. Мога да кажа, че до момента са записани над 30 деца. През миналите години достигали сме до 120-130 деца, така че всяко...
0: Илги чок бюк, деди Мехмет Мехмет ве сөзлерине шойле девам етти. Шу ана кадар 30-дан фазла чочуун башвуруда булундууну сөйлеебилирим. Гештиимиз йылларда бу сайи 120-130 чочуа улашты. Бу неденле гювенли бир ортамда юзме бече Becerileri edinmek ve arkadaş edinmek isteyen 6 ile 12 yaş arası tüm çocukları bekliyoruz dedi. Krumovgrad Belediyesi de çocuklar için ücretsiz 2026 Yüzme Yaz Okulu düzenlemektedir ve burada da ilgi son derece büyüktür.

Yunanistan yolunda uzun araç kuyruğu, trafik yoğunluğu, Kırcali sakinleri ve Makaza sınır kapısından geçen binlerce turist için ciddi sorunlar yaratmaya devam ediyor. Trafik sorununu hafifletmenin olası bir çözümün, toplu taşıma akışını şehir dışına yönlendirecek bir çevre yolunun inşa edilmesinin olduğunu öne süren Kırcali valisi Biser Nikolov'a göre bu bölge için en önemli altyapı görevidir. Çünkü şu an Yunanistan'a giden araçların büyük bir kısmı şehrin merkez caddelerinden geçmektedir. Nova TV'ye konuşan Nikolov, tahmini verilere göre her gün on binlerce araç Makaza'dan geçiyor. 2024 yılında dronlar ve trafik sayımları kullanarak yapılan son araştırmaya göre şehirden her gün 30 binden fazla araç geçtiğini gösterdi dedi. Nikolov, Ruse Makaza yönündeki gelecekte inşa edilecek otoyolunun imtiyaz yoluyla hayata geçirilmesi olasılığının görüşüldüğünü de doğruladı. Ön bilgilere göre projeye yatırımcılar tarafından ilgi var ve teknik tasarım devlet tarafından mı yapılacağı yoksa olası imtiyaz sahibinin yükümlülüklerinden bir parçası mı olacağı henüz analiz ediliyor. Benere Kırcali Radyosu'nu bildirdiği üzere Vali Biser Nikolov, gelecekteki Ruse Makaza otoyolunun uygulanmasının ilk aşaması olarak trafiğin Kırcali'nin dışına çıkarılması, yani çevre yolu, bypass inşası ve Studenkladenets Barajı üzerinden yeni bir köprü inşa edilmesi planlanmaktadır. Bu, valiliğin devlete yönelik başlıca taleplerinden biri olacaktır ifadelerini kullandı. Nikolov, Makaza sınır geçişindeki trafik sıkışıklığının devam etmesinin nedeninin sınır rejimi değil de Yunanistan topraklarındaki araç dezenfeksiyon tesisinin olduğunu ifade etti.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Aile saatimiz sizden gelen mektuplar, mesajlar ve telefonlarla böyle süslediğimiz bölümle devam ediyor ve hemen bu bölüme güzel mi güzel bir mektupla başlamak istiyorum. Hemen mektubu açtık ve okuyorum. Selam Sayın Sofya Radyosu. Ben Kırcali'nin İvanti Köyü Muhtarı Sevcan Emin. 3 dönemdir muhtarlık yapmaktayım. Aynı zamanda da Mevlid-i Şerif okuyorum. Allah kabul eylesin. Herkese dua ediyorum. Küçüklüğümden beri Sofya Radyosu'nu dinlemekteyim ve çok beğeniyorum. Sizlerden bir ricam olacak. Temmuz'un 8'inde çok değerli, kıymetli, biricik annem Feride 70 yaşını dolduruyor. Annem Feride'yi 50 erkeğe değişmem. Çok merhametli benim canım annem. Sağlık, mutluluk, huzur dolu nice bizli yıllar dilerim. Allah'ın başımızdan eksik etmesin inşallah. Babam dünyadan göç edeli 22 yıl oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennetin bahçelerinde olsun. Amin diyoruz. Elif İsmailova'dan Suyu Koydum Leğene türküsünü çalarsanız bütün dünya annemin olacak. Akşam yayınınızda okursanız sevinirim. Biz 4 kardeşiz. Ablam Sema, abim Samet Fransa'da iş vermekte, yani işveren. Kız kardeşim Selime, kızım 21 yaşında. Naime Kırcali'de öğretmen okulunda okuyor. Aynı zamanda da Zlatarsko Atelier Genç Büro'da çalışıyor. Okulunda ve işinde Rabbim zihin açıklığı versin. Amin. Oğlum Eren 18 yaşında liseyi bitirdi. Eşim Ervin de şoför gibi çalışıyor belediyede. Allah hayırlısıyla çalışmak nasip etsin. Fransa'da oturan çok sevdiğim yeğenim Yusuf, o da işveren. Rabbim bol bereketli kazançlar nasip etsin. Dua oğulları Eral ve Erim'i de selamlıyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Sizleri çok seviyorum Sayın Sofya Radyosu diye çok güzel bir el yazısıyla böyle mavi ve kırmızıyla yazmış güzel mektubunu. Teşekkür ediyoruz. Bir de zarfın içinde Kırcali'nin güzelliklerini gösteren bir de kartpostal göndermiş. Sevgilerim ve saygılarımla İvanti Muhtarı Sevcan Emin, teşekkür ediyoruz. İstediğiniz türküyü hazırladık ve tabii ki annenizi selamlayacağız. Feride Hanım'a biz de sağlık diliyoruz. Hem ona hem size, bütün ailenize sağlık diledik. Bir dinleyicimiz var. Aldık hemen. İyi günler. Alo.
2: Merhabalar.
1: İyi günler.
2: Sofya Radyo sunucuları. Ben Sümen Ovalar Göğü'nden Mustafa abim.
1: Nasılsınız Mustafa Bey?
2: İyiyiz efendim. Sıcaklığa da geçirmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
2: Bugün ben torunumun, küçük torunumun yani rahmetli oğlumun, küçük çocuğunun doğum gününü kutlamak istiyorum.
1: Evet.
2: Haydi kendine sağlık, mutluluk ve güzel günler dileriz. Aynı şekilde bana katılanlar, ağabeyi Fransa'da çalışmakta olan Sevcan, anası Fatme, anneannesi Emine, halaları Hayriye, Emine, Fatme, ben, dedesi Mustafa Ahmet. Şimdi bir daha var olabilirse.
1: Tabii, sadece bir de torununuzun da ismini söyleyin. Doğum günü olan.
2: Serhan Reygan Mustafa.
1: Tamam, evet, devam edin lütfen.
2: Yarın bir gün Zırnavut'a oturan torunum Mutlullah'ın doğum günü var. Sıradaki türküyle onu kutlayanlar ve selamlayanlar anası Hayriye, babası Fikri, ablası Kadriye, eniştesi Sezer, yeğenleri Sevgi ve teyzeleri Emine, Fatme, ben, dedesi Mustafa. Saygılar ve uzun uzun ömürler dilerim kendilerine.
1: Amin. Biz de aynı dilekleri böyle size diliyoruz Mustafa Bey. Sağlık tabii ki en önemlisi. Ve hemen ilk türkümüzü dinletiyoruz. Bu türkümüz az önce mektupta Kırcalı'ya bağlı İvantik Köyü muhtarı Sevcan Emin'in mektubunda belirtildiği üzere özellikle Feride Hanım için gelecek. Mustafa Bey'in selamladıkları için ve şu anda bizi dinleyen herkes için Elif İsmail söylüyor. Suyu koydum leğene.

Ve şimdi elimde başka bir mektup daha var ve yine inanılmaz güzel bir el yazısı var. Teşekkür ediyoruz ayırdığınız zaman için yazdığınız bu mektuplar bizi inanın çok mutlu ediyor. Bu mektubumuzu kim nereden yazmış hemen öğrenelim. Merhaba.

0: merhabalar Sayın Sofya Radyosu ekibine. Ben Gülsüm Dobriçili Tervel. İlçesine bağlı Bojan Köyü'nde yaşıyorum. Köyün muhtarlığında çalışıyorum. Ayın 7'sinde yani 7 Temmuz'da eşim Günay'ın doğum günü var. Bu mektup bize dün geç saatte ulaştığı için ne yazık ki bugün okuyoruz ama olsun, yine de okuyoruz ve doğum gününü kutlayacağız Günay Bey'in. Onu sizin aracılığınızla tebrik etmek istiyorum. Doğum günü kutlu olsun, uzun ve sağlıklı ömrü olsun hep birlikte inşallah. Mektubuma devam etmekle selamlamak istediğim sevdiklerim var. Kızım Dilek, biricik oğlum Enes, dünyalar güzeli torunum var Dilem, 1,5 yaşında, damadım Hüseyin, kaynanam Ayşe ve kaynatam Halit, hepsini ve tabii ki başta eşim Günay'ı olmak üzere sıradaki türküyle selamlıyorum. Benim istediklerim bu kadar. Sizlere de hayırlı günler ve hayırlı yayınlar dilerim. Hoşça kalın ve sağlıkla kalın, saygılarım ve sevgilerimle diye yazmış Gülsüm Hanım. Teşekkür ediyoruz. Günay Bey'in doğum gününü, geçmiş doğum gününü bizler de kutluyoruz. Hem ona hem size Gülsüm Hanım. Bütün güzel ailenize sağlık diliyoruz. Birlikte yaşayacağınız, bol güzel anılar biriktireceğiniz uzun ömürler diliyoruz. Sıradaki güzel türkümüzle sizi de selamlıyor olacağız tabii ki. Ancak ondan önce dinleyicimiz var. İyi günler. Alo.
1: Alo, iyi günler Bedriye Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar size diliyorum. Veliki Preslav'ın Mostiç köyünden Nefize Sakır yine size sesleniyor.
0: Hoş geldiniz. Mutlu ettiniz. Buyurun.
1: Çok güzel yayınlar yapıyorsunuz.
0: Eksik olmadan
1: sesliyorum sizi.
0: Sağ olun. Buyurun.
1: Ben bugün, dünkü gün köyümüzün hocası Mehmet hocamızın doğum günü varmış. Onu bugün ben selamlamak istiyorum. Eşi Emine, kendisi Mehmet. İki de kızları var. Ailece onları selamlıyorum. Onunla sağlık, hoşluk, mutluluk, nice nice yıllara diliyorum. Bu kadar.
0: Amin.
1: Kız kardeşimi de selamlıyorum. Bir de kuzenim var. Doktor içi okuyor Varna'da. Bu yıl 5. yıl. Onun da geçmiş doğum gününü kutluyorum. Ona da sağlık, hoşluk diliyorum. Onları da selamlıyorum. Anası, kendisi Serkan ismi.
0: Evet.
1: Anasının adı Nergül. Babasının adı da Necdet. Kız kardeşinin adı da Gecinan. Ailece onları da selamlıyorum. Olabilirse güzel bir türküyle selamlarsanız çok memnun olurum. Size de hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun Nefise Hanım. Çok güzel bir türkümüz var. Eminim sizi çok mutlu edeceğiz. Mehmet Bey'in doğum gününü bizler de kutladık. Allah bütün ettiği duaları kabul eylesin inşallah. Serkan'a da başarılar diliyoruz. Başarıyla okulunu tamamlayacağına da eminiz. Diğer dinleyicimizi hemen aldık. İyi günler. Alo.
2: Ben Kozma'dan arıyorum sizi. Targoşa Sargani Kozma köyündenim.
0: Evet, isminiz?
2: İsmim Seniha, 85 yaşındayım. İsterim Targoviçte'de işleyen, Targoviçte'de işleyen kızımları selamlama.
0: Tabii, selamlayın. Buyurun Seniha Hanım.
2: Hastanede çalışan Seniha Mehmetova.
0: Evet.
2: Starşa Sestra. Targoviçte, gene Bornusa'da çalışan torunum doktor olarak çalışıyor. Onun kızını selamlamak isterim. Onun da ayın 10'unda doğum günü var.
0: Evet, şimdiden selamlayalım. Evet.
2: İşte affettiğiniz ama biraz uzattım.
0: Estağfurullah. Yok yok.
2: Hep arıyorum kızım, sizi çok seviyorum. Arıyorum sizi Dekembre ayından beri. Adlarınızı biliyorum.
0: Sağ olun Seniha Hanım. Teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Çok mutlu ettiniz bizi.
2: Ben de sizi çok candan seveyim.
0: Ekipçe buradan size kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderdik Seniha Hanım. Ve böyle güzel ailenize de, size de sağlık diliyoruz. Daha nice uzun yıllarınız inşallah olsun. Ailenizle birlikte böyle sağlık çalışanlarından oluşan bir aileniz var. Size çok iyi baktıklarına hiçbir şüphem yok. Sağlığımıza da dikkat edelim. Tabii onların uyarılarını.

da dinleyerek sıradaki türkümüzde Seni Hanım sizi de selamlayacağız. Bir mesaj okuyorum ve hemen ardından o güzel türkümüzü dinleteceğiz. Gülcan Sali bize yazdı. Selam sevgili Sofya Radyosu. Ben Gülcan İsparih Razgrad Sancağı'ndan. 8 Temmuz'da benim iş arkadaşımın doğum günü var. İsmi Hacer. Ona önce sağlık, sağlamlık, neşeli, huzurlu bir sene diliyorum. Size de saygılar, sevgiler, işlerinizde kolaylıklar. Olabilirse çemberimde Güloya türküsünü istemişler. Tabii ki olabilir. Bizler de Hacer Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Siz yazan elleriniz dert görmesin Gülcan Hanım ve Vasfiye Şaban'ı dinliyoruz şimdi. Çemberimde Güloya.

mesajlarla devam ediyorum. Zuti'ye Beytula profilinden gelen mesaj. Sayın radyo sunucuları, ben Kubrat Sevarköy'ündenim. Sizin her programınızı dinliyorum. Ben özürlü bir hastayım. Sizden bir ricam var. Beni hastalığımda ziyaret edenleri ve mesaj ile hatırımı soranları selamlıyorum. Gülten Erkin, Nursen, Reyhan, Kerime, Yafes, Abe, Ali ve komşularım, Afiza, Vesile, Emine, Kebiz ablam, aynı zamanda Zavet'ten Sevcan, Cemile, Şengül, Rukiye ve okul arkadaşlarım, Saadet, Emine, Gülsevim'e çok sağlıklı yıllar dilerim bir şarkıyla. Son gelinim Sezel'e de benimle ona sabırlar dileri, size güzel yayınlar diliyor, bize teşekkür ettik. Sıradaki türkümüz sizler için de olacak. Beyti Mustafa yazdı. Selam radyo çalışanları, sizin aracılığınızla selamlamak istiyorum. Fatme Süleyman'ın doğum günü kutlu olsun. Sıradaki türkü ona gelsin. Arkadaşı Sülbiye ve Mehmet ve onlara da gelsin. Hepsi Zavet kasabasından sağlık ve uzun ömür diliyormuş. Kendinize iyi bakın diye yazmışlar Beyti Mustafa profilinden. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Mehmet Davut yazdı. Selam saygıdeğer Ben Eret Türkçe yayın ekibinin güzel sunucuları. Sizlere en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağlıklar ve esenlikler diliyorum. Bu mesajımla sizlerin aracılığınızla herkesler gibi ben de bir doğum günü kutlamak istiyorum. Sevgili torunum, bu senin doğum günü vesilesiyle ona ömür boyu sağlık, mutluluklar ve başarılar diliyorum. Gönderdiğim fotoğrafta doğum günü olan Buse, en küçük torunum Zeynep ve mutlu dedeleri ben. İyi yayınlar Cebel'den.

Ve bu güzel türkümüzü dinlerken bizi Kırcalı'dan Kadriye Koç aradı ve ABD'den Los Angeles'ten akrabaları gelmiş. Sebile ve Emin Güneş ailesini buradan selamlıyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Ve sıradaki türkümüz sizler için gelecek özellikle. Hemen birkaç daha mesajımız var, onları tamamlamaya çalışıyorum. Seher Salı yazdı, Sayın Sofya Radyosu sunucuları selamlar saygılar. Benim bugün yazma sebebi, dün 7'sinde gelinimin doğum günü vardı. İsmi Remziye. Onun geçmiş doğum gününü candan gönülden tebrik ederim. Allah'tan sağlık, sağlamlık, uzun ömür, huzur dolu bir hayat versin. İyi ki iki de pırıl pırıl evlatları var. Samir ve Gül'ün eşi Onur ve ben de kayınvalidesi Seher, kayınpederi Salih. Hepimiz ona sağlık, sağlamlık, iyi ki doğdun, iyi ki bizim gelinimizsin. Aynı zamanda bugün 8 Temmuz'da kızımın doğum günü var. Ona da sağlık, sağlamlık, musmutlu bir hayat versin. Allah, iyi ki doğdun, iyi ki varsın canım kızım. Onlar Razgrad Yasanovac köyünden selamlayanlar. Kızı Selnur, oğlu Salim, eşi Seyhan, kayınvalidesi Nurten, ben ninesi Seher, babası Salih. Onları çok seviyoruz, öpüyoruz. Sizlere de kolay gelsin, sağlıkla, gülümsemeyle kalın diye yazmış Seher Hanım. Teşekkür ediyoruz. Bu güzel aileye kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Nevin Abdullah yazdı. Merhaba Sofya Radyosu çalışanları. Ben İsperih Todorovo köyünden Nevin Abdullah. Bugün İsperih'in Todorovo köyünden Beyhan Agam'ın doğum gününü kutluyoruz ailecek. Doğum günün kutlu olsun Beyhan Aga. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazanç getirsin. Tüm dileklerin gerçekleşsin. Sevdiklerinle birlikte nice güzel, mutlu ve bereketli yıllar geçirmeni dileriz. İyi ki doğdun. Selamlayanlar eşi Tezgül ve Almanya'da çalışan oğlu Çetin. Bu güzel dileklere bizler de amin diyoruz ve bir mesaj daha var, onu hemen okuyorum. Hakan Güner yazdı. Selam, ben Dulovo'nun Vukil köyünden Hakan. Bugün bu yıl için ilk bal çekmeye başladık. Allah bereketini arttırsın. Tüm arıcılara bol kazanç ve çok bal çekebilmelerini diliyorum ve kolay gelsin diyorum. Sıradaki türküyle tüm arıcılara...

0: Acılara gelsin, selamlıyor Hakan. Biz de kolay gelsin diyoruz ve dediğiniz gibi bol balınız olsun, şifa olsun diyoruz ve hemen sıradaki türkümüzle sizleri selamlıyoruz. Ahmet Cumalı söylüyor. Rubaların dikilsin de geleyim diyecek ama telefonumuz var. Hemen aldık. İyi günler. Alo.
1: Alo,
0: Buyurun
1: iyi
0: siz.
1: günler.
0: İyi günler. Buyurun sizden yalım.
1: Ben var mı lan Necdet? Ahmet Mavi'den.
0: Nasılsınız Necdet?
1: Saygılar. İyiyim, iyiyim. Sizi dinliyorum. Sizi işittikten sonra daha iyi oldum.
0: Sağ olun, eksik olmayın. Buyurun.
1: Şimdi az evvelsi bir iyi bir haber aldım Berlin'den. Böyle sizi dinlerken torunlar selamlıyor da ben de dedim benim torunumu bugün diplomalarını sunmuşlar.
0: Ne güzel.
1: Okul birincisi, ortaokul birincisi müdür
0: Bravo.
1: vermiş işte. Ona mutluluğumu sizinle paylaşıp sizin aracılığınızla onları da selamlamak istiyorum. Kızım Bekice ve damat Halil İbrahim. Sıradaki türküyle onlara bir selam. Selam.
0: Tabii ki Necdet Bey, okul birincisinin ismini alalım. Kaçıncı sınıfı tamamladı?
1: Ahmet Berlin'de onlar 6. sınıfta
0: Evet.
1: ortaokul bitiriyorlar. Ondan sonra gimnaziyeyi kazandı istediği yerde.
0: Bravo.
1: Ahmet. Bedevet anaları dedeleri işte oradan
0: Evet.
1: biliyorsunuz.
0: Çok mutlu olduk.
1: Bu mutluluğu sizinle de paylaşmak istedim. Size de son zamanda bir bravo diyorum. Eski sanatçıların eski türküleri arşivde olanlar ben devamlı sesliyorum, dinliyorum. Hani onun için de çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun.
1: Selamlarımı, saygılarımı.
0: Teşekkür ettik. Selamlar, sevgiler, saygılar bizden de Necdet Bey. Böyle oluyor işte, mutluluklarınızı, böyle mutluluklarımızı hep paylaşalım. Çünkü mutluluklar paylaştıkça çoğalır, değil mi? O yüzden hadi şimdi güzel türkümüzü sizler için dinletelim. Ahmet'e okulunda ayrıca başarılar diliyoruz. Biz de gurur duyduk. Ahmet Cumalı söylüyor. Rubaların dikilsin de geleyim diyor.

sanırım son mesajımız olacak. Seviye İsova yazdı. İyi günler, ben Omurtak Padarino köyünden Seviye ve Panayot Hitovo köyünden canım kardeşim Sedat'ın doğum günü var. Doğum günün kutlu olsun. Allah sana uzun ömürler versin. Kısmet etsin, seni çok seviyoruz. Anam Fatme, biz 3 ablayız. Refiye, Hatice, Seviye, birlikte sağlık, hoşluk diliyoruz. Ayın 8'inde selamlarsanız çok memnun kalırız. Size de teşekkür ederim. Yayınlarda başarılar dilerim. Çok kolay gelsin demişler. Sedat Bey'in doğum gününü bizler de kutladık. Tüm aileye sağlık, güzel günler diliyoruz ve son türkümüzü sizin için dinletiyoruz. Cemil Şaban söyleyecek, kahveyi pişirir yeni Mehmet Ağa diyecek ve sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.